0: Çocuğun da böyle bir yatağına acı okuyor. Sen sonra ne yapacaksın?
1: Şansiyon daha
0: gelip de. Ya, çocuğum için. Ben o seyirciye sen okuyordum.